Arşi mama ne çatı kızım tahtıl marra şovay maşina asıl barışan karlaşım. Amga çoğuka saçil çekçe alha söbürü tümşü tümçe altın zeyhın çoğuca yemşu amdı dara tartar gınca. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tohtırın tartar gıdı sarın darın gelvga dönlün mağlı edirin tulubal çengce. Şantıs torgu gülbül yolma şili nafça duribi çengce seyhallami açın şıngı çaşankara camına tuğcu. Odun harga morul gışın bombus bombus alha tınce bohun emirri dorsullama bonti soğuka tünül çöngce. Basılın tedin tegüge tek bu hütün zeyhi şamlar gıdışın. Bakşı yamgıladi ünte tınge yine daldadi. Ünüfi narnar gıdışın şo, urgun mırnar gıdışın şo. İşin gürni umur himo, gıldıbi yeftil kardıg yimdi. Ükkali rosti odun yimo, uru dağste odun yimo. Ngod basılın çüzürdüm yimo. Arsın gajırı hür hiyinu ida arbın yemin agoy teyim şu agoy avalgo şutırdı yimo. Ergu mürni buhtuk, tere matullam bol horan, ayul buk dili soğut, bohta erni ırgit başat ınhamılgar, yirhin turvuy bülgülge. Ütkod hollos irsiyim, ınılgadir tolsiyim, ulgirin tengim bosiyim, de ucilga dusansiyim. Mündüstüne hılbır mayga, ucuştanar olone, ınhamır, mün matu nerçinli bülgülge.